yubakotawara zwana serimbara bo bagate buritam na fek bur bagla buri alami ma bagal bobam serimbara bo bagate buritam na fek bur bagla buri alami mo bagal bobam serimbara bur julit la ko def bu yate tay ba lak dunya o pralu ñen serimbara burum julit la ko def.